Katek hoşyari yasayı man dibet aşna dabin ba mafakan man. Sayı yasa hawleka bun zikrnawi yasa lajiyani rojana. Min sayı iqbalim, la bernami sayı yasa la galtan dibim. Rojani du shama kajmer 320 khulak peşkeş dekret, rojani se shama kajmer 220 khulak dubara dabetawa. Bernami sayı yasa.